0: Jazirama yozning nurli tafti
1: har ko'ngilga,
0: har ko'ngilga yorug'lik ulassin.
1: Bizni tanlaganlar,
0: bizni tanlaganlar
1: baxtimizga omon bo'ling.
0: Baxtimizga omon bo'ling.

0: Markaz radiosida.
1: Kuldirgich.
2: O'g'li dadasiga: "Dada, nima uchun yer aylanadi?" Dadasi: "Ashumtaka, yana meni kaynagimni ichib qo'ydingmi, Zumrasha?"

0: ol sen kechir.
1: Kuldirgich. İki dugona suhbatlashyapti. Nega meni hammani oldida ahmoq deding? Voy uzr. Hammadan berkitayotganingni bilmagan edim.

0: Jo'shqin mavsumni sog'ingan qalblar. Yoz fasli.
1: Jo'shqin mavsumni sog'ingan qalblar. Yoz fasli.

0: podcast Radio Star.
1: İki Gorner.
2: Ben Zoa.
3: Asıl Zode.
1: İki Gorner.
3: Asıl Zode, sen filial sözünün manasını bilesen mi?
2: Ha, bilemem ne miydi?
3: O zaman şu çeki, keçe ukam adamla şu hakta soru kendi. Bilesen mi oğlan ne cevap verdiler?
2: Hoş, ne miydi?
3: Oğlum, filial bu adi narsa. Mana mesela sana tuvagin bar ku, o şey bizden hocat konamız filiali hesablanır dediler.
2: Hayır, o ziyan, bese zor, izahlar verip dili okuyunca. Ha, mana sana adinden soru gereken deyin de.
3: Ha, ne masa ne desen? Mana şu geplerin işte buralıp konma.
2: Bilesen mi? Anukunu bize yan. Akam va mashinalarda ketvatu di. Keyin akam yo'l-yo'laki benzin quyib olib, yoqilg'i quyish shoxobchasiga kirgandi, singlim ajoyib savol berib qoldi.
3: Qanaqa savol?
2: Akajon aka, mashinamiz har kuni benzin ichursa, ichursa, u katta bo'lib avtobusga aylanib qoladimi desak, akam ham hazirlashib, benzindan avtobusga aylanishini bilmadim-ku, lekin mana bu haydashimda bo'lsa, Zaporojga aylanib qolishi aniq chala bo'ladimi?
3: Hmm, bo'lishi mumkin. Mana masalan, mana mashinam sana dastina allaqachon samokatga aylanib bo'lgan.
2: Ajab bo'lsin.
1: 2 dugona.

0: Markaz Radyosu'da.
1: Yaş aile.
2: Vostaki.
3: What it man?
4: Az aşk.
1: Yaş aile.
2: Vostaki can yaş geldiniz mi?
4: Az aşk. Kattan kuyaş çıktı. Hala kazur idi ya. Bu kapsan mı? Geç değil mi?
2: Man. Siz üçüncü en yaş gördüğün o katizi tayarlap koydum.
4: Kaçandan buna kımlayın bu kaldıyız. Yok ki zahar bağır koş bir maçımsa.
2: Yok mu yana kadıysız? Şunca ki keyfiyatım yakşıdı.
4: Bıptı. Bitti gap barışı gülü bıptı. Gapırçı.
2: Vostaki siz daha siz bilesin mi daha?
4: O gapıra ka gapıra ka.
2: Gap zahar demez. Siz üçün iki de yengiligim var.
4: Yengili ne mi sen? Yengiliyim sen. Yani ne mi buldu? Kanaka yengili.
2: Bittesi yakşı. Bittesi sen. Sal gina yomon, qaysi birini etishni bilmayapman.
4: Bo'pti qani yomon, sal yomonroq odam boshlachi.
2: Anaqa mashinangizni pachoq qilib qo'ydim.
4: Nima? O'zi shu yetmay turdi. Bo'pti yaxshisini gapirchi.
2: Boshqa pachoq qilmayman.
4: Nimaga? Haydagin yana mashinani. Haydagin.
2: Yo'q, haydayman, faqat tuzatib olingki.
4: Xudoga shukr, rahmat. Tuzatib oling, keyin haydaymanmish. Yana bitta haydasang, men seni o'zingni haydayman.

0: Hiç.
1: Do'stim, nega unga uylanmading? Biroz muammo bor ekan. Qanaqa muammo? Xo'p deyishni bilmas ekan.

ceza taşınmaz ki. Ellerin neden böyle buz keser anla, suçlama

Dada, kelin poshchalar nima to'y kuni oq kiyim kiyishadi? Nimaga bo'lardi o'g'lim? Endi baxtli kuni xursandchilikdan kiyadi-da. Endi tushundim. Nimani tushunding? Kiyovlar nega qora kostyum kiyishini-da?

yolg'onchi. Qaytarib bergin ishonchim. Sevgidan topgan quvonchim. Qaytarib bergin yolg'onchim.